0: Görüşürüz.
1: Efendim?
0: Ne dedi ya arkadaşım ona da?
1: 262-339-0998. Again,
0: 262-339-0998. 682 coming, I'll be on the PC search.